0: kavgası diyor. Mesleği yakık bunun sapa cora çapa kumyana minyutu. Sapaklı kalıyor petro kabar. Kırta vangel kami.
1: Ağlar
2: ya. Lagun.

0: destediyor.
1: Destedi yakıt. Bunu sapa cora çapa kumyala minyutu. Sapa klika yupitra kabar. Kırta wangel kami.
2: Ah,
3: ne
2: bilmiyorum.
3: Yalan
1: dedi. Ne gösteriyor? Lagun.